0: Tormin orkul alon tinge di tog sarngir.
1: Nyam kuna ba chena ba demo ina derang nap jer tsiga dab ja pi tsir nga tang jer tsiga da tgi pi tsin yersim wor tsiga da tgi pi tsin yerni la zal khabar yele che tsi tir ta te tog sarngir le tsla nyam bir gap sa she

0: Adelstir sarngir.
1: Adelxir sarngir.
2: Nyamkhnaba chenaba de moyna terang nap cher sigir dab japi chier nga tang jar sigir da tik pi chin yersim. Wor sigir da tik pi chin yer ni la zalkh ba chela. Chechi tir tar de jechi sanjel lesla nyam bir gapsa she.